Kaçalım. Eşkıya aşklar yaşarım durmadan. Kaşla göz dağla uçurum arası. Konar göçerim. Sürgünlüğümü yurtlanmaz yerleşik sevdalar. Sığsın isterler defnelerim küçücük saksılarına. Yetmez, dağ başlarımın teslimiyeti istenir. Ya katliğim, ya ihanetim. Bilmezler bir başka yol olduğunu. Yani ben eşkıya her yanı pusu. Gözlerindeki dumanlı dağlara sevdam. Zülfünde gölgeye sığınmam bundandır. O zaman keyif çatarım silahlıya sevdanın doruğuna. Buzullar erir. Nehirler yatak değiştirir. Sevdalarını ışıklarında yıkarlar. Sonra da yürekleri seslerinde gürül gürül akarlar. Çıplak suretleri dağ başları resmeder o dem. İklim değişir, yüzün olur. Yüreğimden gayrısına sır vermediğim doğrudur. Kaçaklık bu. Hadi gel şahrudum. Dağlara gövde verenim. Göğsüm tahtasının altı o. Yoksa vuracak beni hasretin bir tenhada. Yakışır mı bir kaşağa? Ecel eliyle ölmek.

Sevgili dostlarım, sevgili canlarım, hazır mısınız? Daha güzel, daha adil, sevgi dolu bir dünya için, barış için, insanlık için, kardeşlik için batsın bu dünya.

yasaklardan, baskılardan asla irkilmiyorum çünkü kan emici yarasadan çıldırdım, baş kaldırıyorum, yemin ediyorum.

0: out of this world type sound. Look out. Here we go.
1: Radio
2: Set. 95,8 MHz.
3: Radio
2: Z 95,8 MHz.
3: Täglich
2: von 14
3: bis 2 Uhr.
2: Z 95,8 MHz.
3: Täglich.
2: Täglich von 14 bis 2 Uhr.
3: Radio Z.
4: Liebe Zuhörer, Zuhörer, Sie hören Radio Z auf 95,8 MHz. Momentan ist die türkischsprachige Sendung Özgür Radio auf Sendung. Wir werden von jetzt an bis 16 Uhr mit Ihnen zusammen sein. Viel Spaß beim Zuhören. Değerli dinleyiciler, 95,8 MHz'ünde yayın yapan Nürnberg'in Özgür Sesi, Özgür Radyo dinliyorsunuz. Saat 16'ya kadar birlikteyiz. İyi dinlemeler diyoruz. Telefon numaramız 0911-450-0666, 450-0666. Burası Nürnberg'in Özgür Sesi, Özgür Radyo, Radio Z. Evet değerli dinleyiciler, Sachsen-Anhalt'te seçimler yapıldı ve AfD birinci parti olarak çıktı. 43.8 oyla ve önümüzdeki hafta Mecklenburg-Vorpommern'de ve Berlin'de seçimler var. Özellikle Mecklenburg-Vorpommern'de de AfD ile SPD arasında ciddi bir yarış var. Berlin'de durum biraz daha farklı. Berlin'de Sol Parti birinci sırada gidiyor ve arkasından CDU geliyor. Daha sonra AfD geliyor. Ve önümüzdeki hafta tabii pazar günü yapılacak seçimler sonrasında daha Almanya'da hangi depremlerin olacağı tartışılır durumda. Sachsen-Anhalt seçimleri Almanya çapında ciddi bir tartışma da yarattı. Şu andaki hükümetin başbakan Merz'in kalıp kalmayacağı tartışılıyor ve bu konularda oldukça Sachsen-Anhalt seçimleri